Mrs. Sabri. Kosoa na yu yembera de. Usunu di epiara. Fakona manusu. Fakona manusu. Yeah,